kubo mo la to tugu tebe anyi nguriye yefu uwuku ile wasebeke retugu gendererane yokutu bubia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro kwesebe uwuku ile pukonu.